0: be naftoro daabe etto be ganda etto naeb etto mawbe be dengulu deftere aduna
1: before came.